0: Merhaba Bekir.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıca çiğ kusisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiğri rani ma hap çay. Kalisi uy gıhı gıhı.
0: La ya çiğri bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhugha, şuf şlon

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve ran azim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine kirim batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gula,

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Roman,
2: önce müstahmistarım.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere pelanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamay. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çenti.

0: Je me rouge. Mon dame.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babana ne önce müsaade isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

böyle içip kendi desteydi. Eş meni hum xari qaddare yoyak böyle içip kendi desteydi.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuş soru deranın.

Yasını dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışımı da kalı kalı. Zahri zahri cedik mek mek yeter, yeter, bami mağuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, dersim acil, cüme dersim acorin. Ne dişte ezleri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca, yeke acama yeke. Ezabı sürersin bir açımını cem yandan cedi tırkemi diyeke. Benzer abi çabı gül abis mi teyli çapır, bireyce porkeşe ne hakkın dile. Gerdemler acıl da kondurayan tabi çartıl ya bildim ise aşka faizli bir bemir atar değildir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi geldin ya kap kap geber kuhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurin. Mesil ve terez uterez bağlı rakot yer şemine hiyalu kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz zani kello resmin eferiydi Rabbim şemine kalü kalü cehdülle meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü abdali lider imana fahvetteme. Gello resmin emri de sehvavidin ağır resulya. Müsefada tavan dedikim Rami şanı gildi. Mekulü canavi ve ahmedi lider zeyhe.